Hayat özünü köydür buldu tek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok dedi.